0: sea pa' que aprendas.
1: Cosmo, der Sound der Welt.
2: Bana Arsburg, yeni bir. Senin kalbin olmuş taştan.

0: Türkiye siyaset tarihinin en hareketli hafta sonlarından biri yaşandı. Özellikle herkesin artık bayram öncesi bir sakinleşelim dediği günlerde, yani pazar günü polis müdahalesiyle CHP genel merkezi boşaltıldı. Özgür Özel ve ekibi gaz bombaları eşliğinde genel merkezden çıkmak zorunda kalınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar kimilerine göre tarihi sayılabilecek bir yürüyüş gerçekleştirdi.
1: Siyasi partilerin başarı için binalara değil azme kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı. Meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri mecliste bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır.
0: Gelinen noktada Özel'in de tabiriyle artık iki CHP oluştu gibi gözüküyor. Atanmış CHP ve seçilmiş CHP. Peki şimdi neler olacak? Kemal Kılıçdaroğlu dün verdiği röportajda Özgür Özel'in grup başkanlığında geçersiz olduğunu söylemişti. Özgür Özel ne kadar yeni yönetime direnebilecek ki Ankara kulislerinde Özel dahil birçok CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gibi adımlar da konuşuluyor. CHP kurultaya gidecek mi yakın bir sürede? Biz de bugün Kozmotürkçü olarak Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlar ve CHP'ye yaşatılanlara daha yakından göz atacağız. Kozmotürkçü'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Yaklaşık 15 yıldır neredeyse bir siyasi ve toplumsal krizden diğerine koşan Türkiye, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararıyla çalkalanıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla göreve iade edilmesiyle Türk demokrasi ve çok partili sistem tarihi bir kırılma yaşıyor. CHP'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan lideri Özgür Özel ve ekibinin direnme kararı almasıyla Ankara'daki parti genel merkezi pazar günü polis gücüyle teslim alındı. Son gelişmeleri ve bundan sonra yaşanacakları Kozmotürkçü ekibinden Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, nedir son durum?
2: Aydın, gerçekten Türk demokrasi tarihinde çok karanlık anlar olarak yerini aldı pazar sabahı Ankara'dan yansıyan görüntüler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı pazar sabahı Ankara Emniyeti'ne başvuruda bulunup genel merkezin teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmişti. Ancak hazırlık çok önceden yapılmış olacak ki polisten önce siyah gömlekli kim oldukları da belli olmayan bir grup bastı CHP binasını. Orada bekleyen partililere saldırdı bu ekip. Çok geçmeden polis ekipleri çevreledi genel merkezi. Özgür Özel makam odasındaydı ve binayı terk etmeme kararı almıştı ve polis çok geçmeden operasyonun startını verdi. Korkunç görüntüler yansıdı CHP Genel Merkezi'nden. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi ana muhalefet konumundaki CHP'nin binası biber gazı ve plastik mermilerle ele geçirildi bir nevi ve yeni siyasi tablo bundan sonra ortaya çıktı hem CHP'de hem de Türkiye'de. Sorunu kısaca yanıtlayacak olursam Özgür Özel ve ekibi sokağa indi genel merkeze kaybetmesinin ardından.
0: Şimdi Erkan, siyasette sokağa inme metaforu vardır ancak evet. Özgür Özel'in yaptığı metaforun da ötesinde oldu. CHP genel merkezinden meclise yürüdü.
2: Aynen öyle.
0: Genel merkezden çıkmak zorunda kaldıktan sonra ve yer yer sağanak yağış ve hatta dolu yağışının eşliğinde.
2: Evet. Evet, ve halktan önemli destek gördü Özel bu spontane yürüyüşünde. Arkasından yürüyen kitle giderek büyüdü. Araçlar yol boyunca kornalarıyla destek verdiler CHP liderine. Polis tabii daha fazla büyümesinin, hatta bu yürüyüşün büyük bir toplumsal infiale dönüşmesinin önüne geçti diyebiliriz sonradan.
0: Ve herkesin aklında şu soru var Erkan, CHP bölündü mü sorusu. Çünkü hem Özgür Özel için hem de Kemal Kılıçdaroğlu için halen CHP Genel Başkanı unvanı kullanılıyor. Bazen kendi ekipleri, bazen de basın tarafından.
2: Sosyal medya hesaplarında ikisinde unvanı CHP Genel Başkanı.
0: Aynı şekilde dediğin gibi. Peki bu durum daha ne kadar sürdürülebilir?
2: Dediğin gibi CHP'de en çok merak edilen soru bu Aydın. Buna dair belirli emareler, ipuçları var aslında. Özgür Özel önemli bir mülakat verdi T24 haber platformuna. Özel partiyi terk etmeyeceklerini söylüyor ve daha da önemlisi artık iki CHP'nin olduğunu belirtiyor. Atanmış CHP ile seçilmiş CHP'nin olduğunu vurguluyor Özgür Özel. Hatta SCHP olarak da tanımlamış bu seçilmiş CHP'yi Özgür Özel.
0: Şimdi Arefe günü İzmir'deydi. Özgür Özel ve ekibi sokağa indiğini söyledik Özel'in çevresindeki CHP'lerinde. Ancak kolluk güçleri İzmir'de de müdahale ettiler CHP etkinliğine. Tam olarak neler yaşandı bugün?
2: Evet, İzmir CHP İl Başkanlığı'nın yakınındaki Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting yapmak istedi Özgür Özel. Ancak polis meydanı valilik kararıyla çevirmişti çoktan. Özel bunun üzerine tıpkı pazar günü olduğu gibi bir yürüyüş başlattı. Bu kez istikamet İzmir'in meşhur Gündoğdu Meydanı'ydı. Ancak polis bu yürüyüşe de tomalar ve biber gazıyla müdahale etti. Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu Gündoğdu'ya geçmeden önce ve kayyumların, butlanların, diktatörlerin yalnızlığı kimseye benzemez dedi.
1: Korkmuşlar, meydanı çevirmişler, barikatlar bilmem neler, böyle şeylere gerek yok. Gideceğiz, millet neredeyse, millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz. Partililerimiz nerede bekliyorsa oraya gideriz. Gün o gün değil yani, normal günlerden geçmiyoruz. Halen daha idrak edemiyorlar. İnsanlar bir şey istiyorsa, halk bir şey istiyorsa, partililer bir şey istiyorsa, demokrasi öyle bir şey. O denilen şey olur. Ben gücü demokrasiye olan, halka olan inancımdan alıyorum. Onlar da o yüzden bize sahip çıkıyorlar. Kayyumların, butlanların ve diktatörlerin yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez.
2: Özgür Özel'i dinledik. Şunu da ekleyelim. İzmir Vali tam olarak Gündoğdu Meydanı'nda olmasa da küçük bir mitinge izin verdi meydan yakınlarında.
3: Yalnız miting boyunca tabii maalesef ses sorunu da vardı ve evet. Özgür Özel'in söyledikleri pek duyulmadı da.
2: Evet.
3: Şimdi geçelim önümüzdeki sürece Erkan. Özgür Özel partiyi terk etmeyeceğiz diyor. Öte yandan mahkeme yoluyla genel başkan koltuğunda oturan bir de Kılıçdaroğlu var.
2: Evet.
3: Nedir onun ve ekibinin planları bundan sonrası için?
2: Kılıçdaroğlu butlan kararından hemen önce verdiği mesajlarda bir arınmadan bahsetmişti Aydın. Bu söylemini sürdürüyor Kılıçdaroğlu. Son olarak TGRT Haber'den Fatih Atik'e konuştu göreve iade edilen CHP lideri ve burada da bir arınmadan bahsettiğine Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri bir iç hesaplaşma ve tasfiye olarak yorumlanıyor haliyle. Özgür Özel ve ekibinin partiden ihraç edileceği aktarılıyor önümüzdeki süreçte. Hatta Özgür Özel'in grup başkanlığı da geçersiz sayılacakmış. Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığıyla geçtiği temaslarda çıkmış bu durum ortaya. Kılıçdaroğlu TGRT Haber söyleşisinde bunu da ima etmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze yapılan polis baskından bir gün önce ise partiyi kuruluş kodlarına döndüreceğiz ifadelerini kullanmıştı.
4: Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir bir görüşme talebinden de bahsediyor Özgür Özel'e gönderdiği.
2: Evet.
3: Bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı?
2: Bu görüşme hala gerçekleşmedi Aydın. Zira Özgür Özel'in önemli bir şartı var böyle bir görüşme için. O da Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay kararı alması.
3: Ama işte Kılıçdaroğlu da buna hiç yanaşacakmış gibi durmuyor. Çünkü en uygun zamanda gibi yuvarlak ifadeler kullanıyor. Olası bir kurultaya dair.
2: Evet, evet. Ancak şöyle önemli bir tarih var önümüzde. CHP Parti Meclisi'nin bayramdan sonra toplanması bekleniyor. 1 Haziran gibi 1 Haziran tarihi dolaşıyor kulislerde. Özgür Özel kendi ekibinin bu toplantıya katılacağını açıkladı. PM'deki yani parti meclisindeki çoğunun da kendilerinde olduğunu da vurguladı Özgür Özel. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında netleştiği aktarılıyor. Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetme Kurulu'nda şu isimlerin yer alması bekleniyor Aydın. Akif Hamza Çebi, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Berhan Şimşek, Müslim Sarı, Faik Öztrak, Yıldırım Kaya şimdilik basına yansıyan isimler. Son olarak gazeteci İsmail Saymaz'ın dün Halk TV'de paylaştığı önemli kulise gelelim Aydın. Buna göre Kılıçdaroğlu partideki tasfiyeyi gerçekleştirmek için disiplin kurulu mekanizmasını devreye sokmayı hazırlanıyor. İhraç edilecek isimler arasında CHP'li belediye başkanlarının da olması bekleniyor.
5: Bu arada Kılıçdaroğlu bir mekanizma işletecek. İki CHP arasındaki mücadelenin en önemli başlıklarından biri bu. Kılıçdaroğlu grubu öncelikle disiplin mekanizmasını çalıştıracak. Buna bir tür siyasi giyotin diyebiliriz. Mesela bir yolsuzluk ve benzeri komisyon kurulacak. İşte belediye başkanlarıyla ilgili iddialar burada incelenecek. Ben bunun sonunda hızlıca belediye başkanlarının tedbirli olarak disipline sevk etmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bazılarını doğrudan ihraç edebilirler. İkincisi, bazı yolsuzluk soruşturmalarının adı geçen ya da kurultayda şaibe iddiasında iddiasıyla suçlanan milletvekilleri var. Kim mesela? Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Belli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, hatta Özgür Özel. Bunlara ek olarak İşte Kılıçdaroğlu ve çevresinin özellikle işaret ettiği Adnan Beker ve Cemal Engürt gibi isimlerin hızla disipline sevki ve partide ihracı söz konusu olabilir.
3: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Özgür Özel parlamento ve parlamento dışında muhalefet yapacaklarını duyursa da CHP Genel Başkanlığı koltuğunda kalkmaya kararlı gözüken Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibine tasfiye de hazırlanıyor. Çok hızlı gelişen bu konunun arka planını siyaset yorumcusu ve Daktilo 1984 yazarı İlkan Dalkuş'la konuşacağız. Merhabalar İlkan Bey.
6: Hoş bulduk.
3: İlkan Bey, öncelikle CHP'deki son günlerde yaşananlara bir gidelim. Bu yaşananlar, özellikle karşılaştığımız görüntüler sizi şaşırttı mı?
6: Açıkçası ben bir kayyum bekliyordum. Kayyumdan sonra da bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geleceğini bekliyordum. Ama Kemal Bey'in şimdiye kadarki tarzını bildiğimiz için Kemal Bey çok sabırlı bir insandır. Bu kadar hızlı, acele ve sert bir şey beklemiyordum ben. Zamana yaymasını bekliyordum. Kendisi için stratejik olarak bir noktada bu tepkilerin yumuşamasını bekleyeceğini tahmin ediyordum. Ama ben kendi adıma zamanlama olarak şaşırdım. Ben açıkçası belki bir ay sonra, belki iki ay sonra böyle bir hareket bekliyordum, doğrusunu söylemek gerekirse. Kemal Bey çok hızlı şekilde harekete geçti ve açıkçası hadiselerin ateşi de şu an karşılıklı olarak harlanıyor.
0: Peki ne sebep olmuş olabilir bu hızlıca hareket etmeye?
6: Bence Kemal Bey beklediği kadar bir karşılık parti içerisinde bulamadı. Gözüken o. Yani Kemal Bey'in arkasındaki irade, Kemal Bey'in çok daha geniş bir kitleyi arkasından sürükleyebileceğini düşünüyordu. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin, en azından CHP'li muhalefette bir yarılma bekliyordu. O yarılma gerçekleşmedi. Belki de şu anki stratejinin ben güç kullanarak, yargının gücünü kullanarak, belki yanda devam eden paralel operasyonları kullanarak otoritenin tekrar sağlanması olduğunu düşünüyorum şu anda.
0: Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanma süreci geçtiğimiz Mart ayında olmuştu. Ondan sonra yüzlerce partili hakkında mahkeme süreçleri devam ediyor. Şimdi ise hükümetin kontrolünde, yargı ile CHP resmen bölünmüş gibi gözüküyor. Bu durum Türkiye'de önümüzdeki süreçte siyaset iklimini nasıl etkileyecek sizce?
6: Şimdi iktidarın muhalefeti tayin etme, muhalefeti şekillendirme çabaları çok açıktan görünür hale gelmiş durumda. Bu bir yandan aslında iktidarın cüreti açısından tabii kaygı verici. Öte yandan ise vatandaşların olan bitene dair bilgi seviyelerinin arttığını söylemek gerekiyor. İlla iyimser olunacak bir yer aranacaksa. Çünkü şöyle ya da böyle muhalefet biliyorsunuz geçen yerel seçimlerde başarılı bir sonuç aldı. Bu başarının arkasında aslında daha bence farklı bir kampanya stratejisi, farklı adaylar, farklı bir siyaset yorumu değil. Daha ziyade iktidar olma iradesi yatıyordu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yollamış, yerine Özgür Özel'i getirmiş. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının az çok belli olduğu bir parti halk tarafından daha ciddi teveccüh gördü. Türkiye'de muhalefetin görmek istediği şey, halk bazında muhalefetin de muhalif siyasetçilerden görmek istediği şey iktidar olma iradesi. Muhalefette İktidar olma iradesini gösterebilen, bu konunun arkasını ciddi şekilde doldurabilen herhangi bir yapı, partili, partisiz, bu ayrıca tartışılır. Bence başarılı olacaktır. Buradaki mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, o kapasitesi bunun yanında olacak mıdır, olmayacak mıdır? Şu an tartışma konusu bu bence.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir gelelim isterseniz İlkan Bey. Şimdi CHP'yi 13'üne başkanlık etmiş bir başkandan bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine pazar günü polis zoruyla genel başkanlık binasına girildi. Şimdi dün verdiği röportajdan da anladığımız pazar gününde kendi milletvekillerinin ve kendilerinin herhangi bir hatasını görmüyor bile Kemal Kılıçdaroğlu. Tamamen suçu karşı tarafa atıyor. Sizce nasıl bir Kemal Kılıçdaroğlu ile karşıyayız? Yani son 2,5-3 sene içerisinde değişmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ya da aslında Kemal Kılıçdaroğlu hep böyleydi de bizim şimdi ancak farkına varabildiğimiz bir Kemal Kılıçdaroğlu mu?
6: Şimdi burada iki argümanın da doğru tarafları var. Bir defa Kemal Kılıçdaroğlu özünde bir devlet memuru, bir kamu görevlisi. Kendisini kamu adına hareket eden, daha doğrusu devlet adına hareket eden birisi olarak hep görmüştür. Yani Kemal Kılıçdaroğlu siyasi kişiliğini ben bir ideolojik konumdan veyahut da hatta şu an kendisini tanıttığı CHP'likten de CHP'lik noktasına tanımlar. Kemal Kılıçdaroğlu klasik bir CHP'li değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu mesela klasik bir Dersimli de değil. Kemal Kılıçdaroğlu klasik bir Alevi de değil. Kemal Kılıçdaroğlu klasik bir solcu da değil. Ama klasik bir devlet memuru diyebilirim ben Kemal Kılıçdaroğlu için çok rahatlıkla. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu kendisini devletin bir temsilcisi, devletin bir görevlisi olarak görmeye çok yatkın bir insan. Bir defa bunu öncesinde ya da sonrasında kabul etmek lazım. Öte yandan şu an Kemal Kılıçdaroğlu için siyaset öyle ya da böyle bitmiş durumdaydı. Yani burada kendisi için siyasi hayatta kalışın tek yolu bir şekilde kamu gücüyle, yargıyla, iktidara yakınlaşarak ayakta kalabilmektir diye düşünüyorum. Bugünden sonra Kemal Bey'in artık tercihi öyle ya da böyle az çok belli oldu. Burada Kemal Bey için muhtemelen bir çıkış ihtimali var ama onun da artık çok zorlaştığını düşünüyorum. Belki bir potansiyel iyi bir cumhurbaşkanı adayı göstererek falan çıkış düşünebilir Kemal Kılıçdaroğlu ama bu bile artık imkansızlaştı şu son pazar günü yaşananlardan sonra ben.
0: Şimdi birçok CHP seçmeni için Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yok canım bu kadarını da yapmaz, bu kadarını da yaptırmaz denilen her şeyin yapıldığını ve yaptırıldığını görüyoruz son günlerde. Peki nedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı? Yani bu şekilde özellikle CHP seçmenlerinde nasıl bir karşılık bulacağını tahmin ediyor.
6: Kemal Bey öncelikle CHP hakim olmak istiyor. CHP'yi bir şekilde tekrar düzenlemek istiyor. Muhtemelen kurultaya da gitmeyecektir. Muhtemelen partiyi teker teker ilçe kongrelerinden, mahallelerden itibaren yenileyecektir. Kendi etrafında bir şey oluşturacaktır. Partinin elindeki maddi kaynakları kullanarak yeni bir iktidar alanı kendisine yaratmak isteyecektir. Gözüken o ki iktidara yakın bir yan unsur noktasına Cumhuriyet Halk Partisi'ni konumlamaya çalışacak. Şu anki amacı o gözüküyor bence.
0: Şimdi bir de biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun atmak istediği adımlar var. Bunu dile de getirdi. Mesela Özgür Özel'in grup başkanlığının elinden alması da masanın üzerindeki planlardan bir tanesi. Bu gerçekten nasıl gerçekleşebilir? Bunu bize kısaca bir açıklayabilir misiniz?
6: Meclis başkanlığı üzerinden harekete geçecektir Kemal Kılıçdaroğlu. Açıkçası teamüller, hukuk kuralları, alışılmış bildiğimiz anlamdaki düzen Türkiye'de şu an çok ayakta değil. O yüzden Kemal Bey'in şu dediklerini yapamayacağına dair benim bir yargısal yorumda bulunmam çok doğru olmaz. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de olan biteni yargı üzerinden açıklamanın çok nafile olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de 1950'den beri YSK seçimleri yapmıştır. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu bir kurum. 1950 seçimleri öncesinde 46 seçimlerinin açıkçası kötü anıları üzerine Demokrat Parti ile beraber hatta neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu bir kurum YSK ve öyle ya da böyle Türk demokrasisinin nispeten yüz akı denebilecek bir kurumdu son 10 seneye kadar. Yani Türkiye'deki seçimler Amerika'daki mesela 2000 seçimlerini düşünün. Florida seçimlerinden bile daha iyi seçimler yapıldı Türkiye'de. Ancak Türkiye bu noktada da geriye gitti ve şu anda YSK'nın kararları sorgulanır hale geldi. Bunun yarattığı ortamda açıkçası şu olmaz, bu yaşanmaz diyemem ben. Her şey yaşanabilir şu anda Türkiye'de. Bu noktada açıkçası tüm Türkiye beraberce göreceğiz neler yaşanacağını.
0: Şimdi bir de Özgür Özel ve ekibi neler yapabilecek? Siz ne öngörüyorsunuz? CHP içerisinde mi devam edecek bu mücadele ya da Özgür Özel ve ekibi gerçekten CHP'den de çıkarttırılıp belki de kovulup belki de atılıp yeni bir parti kurmak zorunda kalacak mı?
6: Açıkçası CHP içerisindeki mücadelenin her geçen gün daha da zorlaşacağını düşünüyorum. Çünkü bir defa gerçekten bir potansiyel bir mücadele alanı, özgür bir demokratik bir mücadele alanı olsaydı zaten partiye polisler eşliğinde girilmezdi. Partiye polisler eşliğinde girmeyi göze almış bir yönetimin çok da demokratik bir alan bırakacağını düşünmüyorum ki şöyle bir şey var. Hali hazırda zaten Özgür Özel kurultayları kazandı. Onun üzerine kurultaylardan da daha değerli olarak %37.7'lik bir seçim zaferi elde etti. Bunu elde ettikten sonra potansiyel bir CHP'linin normal şartlar altında normal bir düzen olduğu zaman aslında seçeceği insanın Özgür Özel yönetimi olacağı belli. Çünkü en basit ilkeleri bir kenara bırakın. Çıkarları açısından bile normalde aslında bir Cumhuriyet Halk Partili siyasetçinin Özgür Özel'i seçmesi gerekir ki %22'lerden %37'lere çıkan bir oy var ortada. Ancak şu an biz normal şartlar altında, normal koşullar altında, normal bir şekilde yaşamıyoruz Türkiye'de. Bunun yarattığı bir anormallik hali var. Bu anormallik hali üzerinden zaten Kemal Kılıçdaroğlu şu an kayyum olarak atandı. Ben bu kayyum iktidarında bir şekilde mümkün olan en uç noktaya kadar sürdürüleceğini düşünüyorum. Kemal Bey'in yanında duranlara eğer Özgür Bey bir şekilde bir bedel ödetme imkanını bulursa bir şey değiştirebilir. Bu bedel ödetme nasıl olabilir? Mesela Kemal Bey'i destekleyen herhangi bir belediye başkanının bir defa daha seçilemeyeceğini ona göstermesi lazım Özgür Özel'in. Bu belediye başkanlarını zorlayabilir. Milletvekillerini zorlayabilir. Bu seçilme kaygısı zaten siyasetçilerin temel olarak şu anki Türkiye'mizde biliyorsunuz yani yargının pozisyonu, ilkelerin üzerinin çiğnenmesi sadece bu pragmatik noktadan yaklaşılabilir Özgür Özel'in. Elindeki tek kaldıraç bu. Bunu çalıştırması lazım. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ne kadar çalıştırabilir bilmiyorum. Özgür Özel muhtemelen CHP içerisindeki imkanlarını deneyecektir. Muhtemelen belli imzaların toplandığını biz göreceğiz. Ancak o imzaların da işleme konmadığını da göreceğimizi tahmin ediyorum. Yine kısa bir gelecekte. Bütün bunların sonunda da parti içerisinde kalmanın artık anlamsızlaştığı bir nokta gelecektir. Gözüken bu şu anda. Bu tabii Özgür Özel'in imkanlarını kısıtlayacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun imkanlarını kısıtlayacaktır. Bu noktada şöyle bir şey söyleniyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Cumhuriyet Halk Partili olmanın kendisinin getirdiği bir koruma olduğu. Atatürk'ün partisinin, Türkiye'deki Türkiye'yi kuran partinin üyesi olmanın getirdiği bir koruma olduğu söyleniyor ama diğer taraftan bakarsanız da şu an soruşturmalar tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin her tarafında yapılıyor. Ekrem Bey bir yıl aşkın süredir cezaevinde. Ahmet Özer'in başına gelenleri biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok belediye başkanının başına gelenleri biliyoruz. Birçok belediye başkanı parti değiştirmeye de zorlandı. Kimileri parti de değiştirdiler. Yani bütün bunlar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinin CHP'li olmanın getirdiği bir ekstra koruma kalkanı, herhangi bir yargı baskısından bu da yok ortada aslında. Bu yüzden de bir noktada ben öyle ya da böyle yeni bir parti ihtimalinin yükseldiğini düşünüyorum.
0: Şimdi bir de zamanlama açısından bakmak istiyorum. Sizce Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bu hamleyi neden şimdi yaptı ve bu hamleden umudu önümüzdeki süreç için nedir? Çünkü biliyoruz ki karar açıklanmadan bir gün önce Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı.
6: Ben Donald Trump'ın doğrusunu söylemek gerekirse kimi iddialarda olduğu kadar mesela icazet verdiğini falan düşünmüyorum. Ama mesela şunun çok yani Donald Trump iktidarının kendisinin yarattığı ortamın zaten bu tarz hadiselere zemin hazırladığını düşünüyorum. Donald Trump'ın zaten ekseninden de iktidar çok fazla çıkamıyor. Donald Trump doğrudan eleştirilemiyor. İsrail meselesinde hükümet başka şekillerde çok fazla tırnak içerisinde yüksek sesle konuşsa da Donald Trump bağlamında çok fazla sesini yükseltmiyor. Mesela Amerikan işte elçisi Tom Barak'a yönelik mesela AKP'lilerin çok fazla yüksek sesle eleştiri getirmediğini de görüyoruz biz. İktidar burada kendisini Amerika ile nispeten yakın, Amerikan yönetimine daha doğrusu Trump yönetimine nispeten yakın pozisyonda konumlamak istiyor. İran krizi, Rusya ve Ukrayna meseleleri bütün bunlar aslında hükümete de bir alan açıyor. Sonuçta Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin ciddi bir ekonomisi var, önemli bir ordusu var. Orta Doğu'da, işte Doğu Avrupa'da, Karadeniz'de, Kafkasya'da, Akdeniz'de Türkiye'nin bir etkinliği var. Bu etkinliğin getirdiği güç de hükümetin arkasında. Hükümet bunları kullanıyor. Şu anda hükümet açısından iki tane zamanlama var burada. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz uluslararası zamanlama. Bir de ulusal seçim takvimi var Türkiye'nin kendi içerisinde işte işleyen. Hükümetin ben asıl kaygısının Türkiye'deki seçimler olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'deki seçimleri istediği şekilde, istediği şartlarda kurgulamak istiyor hükümet. Bu yapılanlar da bence daha ziyade ona yönelik.
0: CHP'de istinafın mutlak butlan kararıyla başlayan sürecin neye evrileceğini siyasi gözlemci Daktilo 1984 yazarı İlkan Dalkuş'la konuştuk. Çok teşekkürler İlkan Bey.
6: Çok sağ olun.
0: Türkiye siyaseti her zamankinden daha da karışık bir hale geldi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir parti için mutlak butlan kararı alındı. Özgür Özel değil artık Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, atanmış bir başkan hem de Recep Tayyip Erdoğan desteklediği yargı eliyle. Bugün Kozmo Türkçe'de önümüzdeki süreçte CHP ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin

0: Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'la aynı kaderi paylaşabileceği kaygıları da var. Selahattin Demirtaş'ın da zamanında mecliste dokunulmazlığı kaldırılmıştı ve kendisi neredeyse 10 senedir cezaevinde. Aynı şekilde Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması planları da konuşuluyor ve Özel hakkında mecliste bekleyen 55 fezleke söz konusu. Bütün bu gelişmeleri sizler için yakından takip edeceğiz. Hem bu hem de diğer bütün bölümlerimizi podcast dinlenebilen bütün platformlardan takip edebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.